Hakikat bir gizli sırdır, hakikat bir gizli sırdır. Açabilirsen gelinleri, açabilirsen gelinleri. Küfür içinde iman vardır, küfür içinde iman vardır. Seçebilirsen gelinleri, seçebilirsen gel.

aşk olduk hak etme yoldaş. Can ile baştan ey kardeş, can ile baştan ey kardeş. Geçebilirsen gel beri, geçebilirsen gel beri. Can ile baştan ey kardeş, can ile baştan ey kardeş. Geçebilirsen gel beri, geçebilirsen gel beri.

0: geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş.
2: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
4: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Başkaları gitmiş olur gidince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
0: Bir sen yakınsın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Uzakta kalınca.

yalnız öleceğim. Duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim. Görüyor musun beni? Yalnız öleceğim.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Radyo Çağdaş'tayız. Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir güne başlarken bugün rotamızı Ege'ye çeviriyoruz. Sadece bir coğrafya değildir Ege. Bu toprakların, bir milletin direnişini, yarasını, aşkını, gururunu bağlamaya dokunur gibi anlatan türkülerin yüreğidir aslında. Ege türküleri öyle sıradan eskiler de değildir sevgili dinleyenler. Bakın her notasında bir hikaye, her sözümde bir iz vardır. Yani özellikle savaşlardan sonra yazılan o güzel destanlar yok mu? O yakılan ağıtlar, söylenen zeybekler, bakın hepsi bu milletin dimdik ayakta duruşunun sesi olmuştur. Hani o efelerin gururu, anaların gözyaşları, sevdaların yarım kalmışlığı Ege'nin rüzgarında bugüne kadar taşınmıştır. Bugün güzel türkülerle buluşmak aslında kendi geçmişimizle, bakın kendi kökümüzle buluşmaktır. Ve ne kadar şanslıyız ki bu toprakların evlatları olarak bu kadar derin, yani bu kadar anlamlı bir miras içindeyiz. Binlerce kez şükürler olsun. Bakın şöyle dünya tarihinde eminim ki bu kadar şanlı tarihi, bu kadar şanlı tarihe eşlik eden, bu kadar şanlı tarihe hakikaten... diyeceğim kelimeyi unuttum sevgili dinleyenler. Yani şahitlik eden, evet şimdi hatırladım. Şahitlik eden türkülerimiz var. Binlerce kez şükürler olsun. Radyo Çağdaş olarak sadece müzikle değil, bakın kültürle, sanatla, tarihle iç içe bir yolculuk sunuyoruz size. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile sözün gücünü, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın geleceğini taşınıyoruz yarınlara. Ve siz bakın bu yolculuğun en kıymetli parçalarısınız. Bugün yayın Ege türkülerinden, Ege'nin yüreğinden kopup gelen o güzel ezgilerle hem gururlanacağız hem de böyle içimizdeki o milli duyguları yeniden hatırlayacağız. Çünkü bazen bir türkü bir milleti yeniden ayağa kaldırabilir. Siz de bu duygulara ortak olmak, sevdiklerinizi bir selam göndermek isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilir. Ya da sosyal medya, Instagram, Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Haydi şimdi Ege'nin rüzgarını birlikte hissedelim. Bağlamanın telinde, yüreğin en derin yerinde buluşalım hep birlikte. Deniz Toprak, Ege'nin böyle hakikaten Ege deyince ilk akla gelen türkülerden bir tanesi Gımıldan parçasıyla sizlerle birlikte olduk. Şimdi ise Sümer Özgü, hadi Gali sen de gel. Türk halk müziğinin en naif yorumcularından, en böyle sakin yorumcularından bir tanesidir. Çok seviyorum kendisini. Özellikle yöresel türküleri böyle hakkıyla okuyan çok kıymetli sanatçılarımız vardır. Onlardan bir tanesi sevgili Sümer Özgü. Gelsin bakalım. Hadi Gali sen de gel türküsü bizlerle birlikte olsun.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Canan. Hadi gari sen de gel. Çok güzel, çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Zaten Sümer Özge, Ege ve Akdeniz türküleri olunca yani geniş kitleleri sevdiren, derleyen, yaşatan çok kıymetli bir sanatçı. Onun sesi sadece bir yorum değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Allah uzun ömürler versin sevgili sanatçımıza. Efendim, Ege'nin o sıcak davetkar içten çağrısı değil midir bu türküde? Hadi gari sen de gel. Aslında birindeyle tüm millet aynı duygularda buluşan bir sesleniş gibi. Birlik olalım, aynı sofrada oturalım, aynı türküyü söyleyelim der gibi. Bakın, bazen türküler eğlence içinde değildir. Böyle bir araya gelmenin, unutulmamanın, hatırlamanın en güzel yollarından da biridir. Bunu da çok güzel hissettirdi sevgili Sümer Eskü. Ceren Gültekin gelsin, mendil veren mi türküsü bizlerle birlikte olsun efendim. Ege'nin o hoyrat, Ege'nin o içten türküleriyle sizlerle bir arada buluşturmak benim için çok keyifli gerçekten. Sadece bir parçası da değildir. Bir vedadır, bir selamlamadır, bir utançtır, çekingenliktir. Ne bileyim, bir sevda da vardır içinde bakın. Hatırlar mısınız? Böyle eskiden mendillerin üstüne böyle baş harfler falan yazılırdı. Mendil veren mi? Aslında gönül uzatıyor karşıyı ama hep birlikte tereddütle, hep böyle iç çekişle. Gelsin bakalım Ceren Gültekin'den mendil veren mi türküsü. Hemen sonrası buralardayız.

Evet, mendil veren bir türküsüyle Ceren Gültekin bizlerle birlikte oldu. Yedi iklimin nefesi, bir ülkenin sesi, türkülerimiz. Efendim, çökertme eseri Ege türküleri çalınca yayınlamasak olur mu? Tabii ki olmaz. Bu türkü bir eski değil, bakın bir hayatın, aşkın, kaybın gerçek hikayesidir. Halil Efe ile Gucu Hatun hikayesini anlatır. Ege'nin Efe'lerinden Halil, adaletli, cesur, Kadir'in sert yüzüne yüzüne çarpmış bir adam ve ona yüreğini veren Gucu Hatun. Halil Efe'nin vuruluşu, ardından yakılan bu ağıt, yürek yakan bir sevdanın bugüne ulaşan sesidir. Çökertmeden çıktım da Halil'im diye başlayan o sözler aslında bir kadının içinden kopan feryattır. Bir yandan aşk, bir yandan kayıp, bir yandan da o dönemin zorlukları. Bu türküyü bugüne kadar birçok büyük isim seslendirdi. Ama değişmeyen tek şey var. Bakın, o derin, o acı, o gururlu duruş bütün sanatçılarımızın sesinde var oldu.

Allah'ıma. Tabii çökertme derken hani Ege türküsü tabii ki. Efendim bizim için daha kıymetli bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de çökertme türküsü çok sevdiği. Anlatılanlarda da geçiyor. O yüzden bizim için ikinci bir böyle sevinç diyebiliriz. Hadi bakalım şöyle çökertmeyi en baştan dinleyelim. Şöyle milli duygularımız da bir kabarsın. Şöyle Ege türkülerini dibine kadar dinleyelim. Sonrası eklemedir koca konaklar buralarda olacağız.

ekli midir koca konak? Ya böyle araya giren duvarları, korunamayan mesafeleri anlatan güzel türkülerimizden. Bazen aşk vardır yaklaşamazsın, bazen gönül vardır ama söyleyemezsin. İşte bu türkü de söyleyemediklerimizin sesidir. Siz de içinizden geçenleri bir türkü anlatmak, bir selam, bir hatıra bırakmak isterseniz WhatsApp hattımız 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi ise Edremit'in gelini Hüseyin Turan yorumuyla bizlerle birlikte olsun.

Bakın fark ettiniz mi? Ege türkülerinde hep bir denge vardır. Hani bir yanda düğün, halay, eğlence, bir yanda böyle içte saklanan bir hüzün. İşte bu türkü de tam olarak o iki duygu arasında duruyor. Bir yuvadan kovuş, bir başka hayata geçiş, ne bileyim bir bilinmezliğe atılan adım. Anadolu'da gelin olmak bazen susup gitmektir, bazen gözün arkada kalmasıdır, bazen de kadere razı gelmektir.

Birine ulaşamazsın, yolu kavuşamazsın. İşte onun acısı. Dalga dalga yayılan bir acıdan bahsediyoruz. Bakın, Ege türkülerinde deniz sadece manzara değil, böyle bir sır, bir ayrılık, bazen de kavuşamayan aşkların şahididir. Uğur Önür gerçekten Türk halk müziğinin o sahici temiz genç temsilcilerinden biri. Çok seviyorum ben dinlerken.

Şimdi ise böyle çok severek dinlediğimiz bir eser daha bizlerle birlikte Haluk Levent yorumuyla Çemberimde Gülo'ya. Merhabalar Berna Hanım, Ege türküleriyle başladınız. Resmen içimiz açıldı. Almanya'dan dinliyorum. Bütün ekibe selamlar demiş Deniz Bey. Selamlar olsun size de. Hoş geldiniz. Bu arada iOS ve Android uygulamalarından dünyanın her yerinden tek tuş kadar yakın bir şekilde bizleri dinleyebilirsiniz. Radyo Çağdaş iOS ve Android'den ücretsiz olarak da indirebilirsiniz.

Bizler için deniz ana gibidir, dar gibidir. Yani deniz bizim ayrılmaz bir parçamızdır.

0: Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız.
1: Volkan Konak Karadeniz Müziği'nin en güçlü temsilcilerinden biriydi. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Mimosa Çiçeği bu eseri benim gülen yüzüm, kıymetli patronum Dilek Sağsöz o kadar çok seviyordu ki geçmiş yıllarda benden çok isterdi. Her gün mutlaka bir kez yayınlardım kendisi için. Şu anda da kulak veriyorsa ona armağan olsun çokça. Seni çok ama çok seviyorum sevgili Dilek ablacığım. Şimdi ise güzel bir eseri daha sizlerle buluşturalım. Anatolio Rock Cover versiyonuyla Güzelim Bir Derde Düştüm eseri bizlerle birlikte olsun. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz Berna Hanım? Selamlar olsun. Bize de bir Türk Erman ederseniz sevinirim demiş Recep ile Kamil Bey. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Berna Hanım yayınınız çok farklı. Sadece müzik değil, resmen hikaye dinliyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum Serkan Bey. Çok sağ olun, sizler de hoş geldiniz.

Evet, bu eser aslında geleneksel bir türkünün modern bir yorumla yeniden doğuşu. Güzel bir yaklaşım aslında. Anatolian Rock versiyonu hani 1970'lerden Anadolu'da doğan ve dünyaya açılan çok özel bir müzikal dil. Özellikle yapay zekanın gelişmesiyle bu türkülerin tek tuşla böyle yapılması gerçekten birazcık hani müziğe olan saygıyı da azaltıyor ama bir yandan da yeniliği de getiriyor. Hani geçmişin hikayesini bugünün sesiyle anlatmak gerçekten bambaşka bir şey. O yüzden dinlerken tanıdık bir duygu da yakalıyorsun. Bir yandan da yepyeni bir enerji hissediyorsun aslında. Güzel bir eseri de buluşturmuş olduk. Evet efendim, şöyle Ölüm Endişesi Cengiz Özkan tarafından seslendirilen kıymetli bir çalışma. Sizlerle buluşturmak isterim. Sözü Karaçoğlu'na ait olan güzel bir eserdir. Cengiz Özkan da çok güzel can bulmuş.

0: Evet, Cengiz Özkan'ın o naif sesi bizlerle birlikteydi. Ölüm endişesi öyle bir eser ki Karaçoğlan, bakın yüzyıllar öncesi yazdığı bu şiir sadece dinlenmeyi hissediliyor. Bir insanı durduruyor bir anlığına, kendine baktırıyor. Bazen türküler insanı kendine getirir. Bir an durup derin bir nefes almak lazım. Bu eseri böyle hissederek dinlemek lazım. Hani adı üstünde insan içine dokunan o büyük soruyla yüzleştirir bizi ölüm. Bakın korkutmak için değil, yanlış anlamayın lütfen. Hatırlatmak için söylenir bu türkü. Hani hayatın ne kadar geçici olduğunu, nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bize daha da böyle bir hissettiriyor. Efendim, bülbül havalanmış yüksekten uçar türküsünü şöyle sizlerle bir buluşturalım. Hoş geldiniz bu arada Ercan Bey, sizde. Selamlar olsun size de. Sevgili Pervin Hanım da iş yerinden dinlemekteymiş. Hoş geldiniz. Varsa isteğiniz, mesajlarınız lütfen gönderin gelsin. Bu türkünün kökeni Sivas'tır sevgili dinleyenler. Yıllar boyunca nice büyük sanatçılar tarafından seslendirildi. Böyle herkes kendi yüreğince anlatmıştır bu güzel türküyü. Ama değişmeyen tek şey o içteki ince sızıdır. Hadi birlikte yine kulak verelim bu güzel türküye.
1: Radyo Çağdaş.

0: Şimdi sırada böyle Anadolu'nun toprağından, emeğinden, alın terinden kopup gelen çok güzel bir türkü var. Arpa ektim evlek evlek. Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından bağlama vizitörü sevgili Erdal Ersincan tarafından seslendirilecek. Arpa ektim evlek evlek. Toprağa bir şey ekmeden çok daha fazlası var burada bakarsın. Umutla ekebilirsin, sevdada, hayalde. Ama her zaman da karşılığını alamazsın. İşte bu türkü de tam olarak bu duyguyu anlatıyor. Emek verirsin, beklersin ama hayat her zaman istediğin gibi gitmez. Hayat da bir nevi ekmek gibi değil mi sevgili dinleyenler? Ne ekersen onu biçersin. Ama bazen kader işine de karışır tabii. Efendim şimdi kendimizi bu kadim hikayeye bırakalım. Erdal Ersincan'dan geliyor bu kıymetli eser. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Radyo Çağdaş.

sözümüzü Nesimi Çimen'e ait olan çok kıymetli bir eseri bizlerle buluşturdu Mustafa Eke. Nesimi Çimen'i de saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Bu arada Nesimi Çimen kıymetli sanatçımız Mazlum Çimen'in babasıdır. Gelmek için de satar. Berna Hanım, yine yüreğimize dokundunuz. Arpa ektim, evlek evlek çalarken babamı hatırladım. Emeğin ne demek olduğunu öğretmişti bana demiş. Deniz Bey, hoş geldiniz. Hakikaten hatta programın en başında da söylemiştim ben. Bazen yaşadığımız şeylere eşlik ve şahit eden türkülerimiz var bizim. Ne kadar şanslıyız ki böyle bir milletin, böyle bir ulusun, böyle kıymetli bir kültürün mirasçısı olarak bu güzel türkülerimiz var. Berna Hanım, ne yaptınız ya, bu türküler insanı alıp çocukluğuna götürüyor. Köydeki günler geldi aklıma, çok güzel bir yayın demiş. Teşekkürler sevgili Fatoş, hoş geldin, sefalar getirdin. Almanya'dan dinliyorum, Ege'den Anadolu'ya uzanan bu yolculuk harika, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler, hoş geldiniz siz de. Efendim, Türk halk müziğinin gerçekten çok başarılı, çok böyle işine aşkla, canla, başla yapan sanatçılarımız var. Onlardan biri de sevgili Ozan Özdemir. Malatya'da mısın, Muş'ta mı? Bu kıymetli türküyü buluşturalım sizlerle. Sonrası buralardayız.

Güler Duman ve Koray Çatal'ın çok kıymetli bir eseri bu gece adlı çalışmayı sizlerle de buluşturduk. Top 20 listemizde de gerçekten güzel bir çıkış yakalamıştı bu kıymetli türkü. Şimdi ise Malatya'da bir dinleyicimiz var. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Zeynel Bey. Diyor ki Malatya türküsü var mıdır Berna Hanım, olmaz mı? Malatya'yla serin dediler türküsünü buluşturmak isterim Karahasan yorumuyla. Kabul ederseniz çok sevinirim. Hikayesi gibi başlıyor ama aslında içinde gurbet, hayal kırıklığı, hasret, artık siz ne derseniz deyin. Hani böyle insana güzel gösterilen bir yerin böyle içine girildiğinde bambaşka bir gerçekle yüzleşmesini anlatıyor aslında. Hayat da böyle değil mi kıymetli dinleyicilerim? Hani bazen dışarıdan bakınca umut gibi görünen şeyler içine girdiğinde insanı yorar, uzar, eksiltir. Karahasan da o Anadolu'nun en sayıcı seslerinden biri. Kendine has o yorumu, gerçekten yöresel bir yorumu var. Güzel bir Malatya türküsünü de sizlerle buluşturalım Zeynel Bey için ve tüm Malatyalı dinleyicilerimiz için.

0: kim?
1: Benim kıymetli dostum, sevgili Kenan Coşkun bizlerle birlikteydi. Kim Bilir adlı çalışma. Aşık Maksut Feryadi'nin güzel bir eseridir efendim bu. Kenan Coşkun da çok güzel yorumladı gerçekten. Efendim şöyle bir mesaj var, diyorlar ki ilk önce bir parçamızı sizlerle buluşturalım. Kocaeli'den selamlar, merhabalar Berna Hanım.

Sözümüzü kıymetli sanatçımız Ergün Efe'ye ait olan Dağlarına Dargınım çalışması Umut Sülünoğlu tarafından seslendirildi. Hani kırgınlığın türküsü olur ya. Öyle yüksek sesle değil de böyle içine atılmış, içinde büyütülmüş bir kırgınlık. Hani böyle kadere, yaşadıklarına, belki de insanlara duyulan bir kırgınlık. Efendim, şimdi ise Yudumlu Ali Mahzun'un Ses Verin Sesime Dağlar türküsünü sizlerle buluşturalım.

Evet sevgili dinleyenler, çok teşekkür ediyorum bugün bana eşlik ettiğiniz için. Gerçekten Radyo Çağdaş'ta çok güzel bir yolculuk yaptık. Böyle Ege'nin sıcak rüzgarlarıyla başladık. Anadolu'nun derin yaralarına, işte türkülerine kadar uzandık. Her eserde biraz kendimizi bulduk. Ne bileyim, biraz geçmişimizi, biraz da içimizde sakladıklarımızı. Bazen bir türkü bizi çocukluğumuza götürdü. Bazen bir söz içimize dokundu. Bazen de hiç konuşmadığımız duygulara tercüman oldu. Çünkü bu toprakların sesi olan türküler sadece müzik değil. Bir milletin hafızası, bir kalp atışı, bir ömrün hikayesidir. Bugün bizimle olan mesajlarıyla yüreğine, bu yayına ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman yine aynı saatte, aynı frekansta, aynı duygularda buluşmak dileğiyle. Yüreğinizin sesi hiç susmasın, türkülerimiz hiç bitmesin. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Son parça Devran Yıldız'dan gelsin. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: yana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy dili oy dili.
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
2: Radyo Çağdaş.

Kırk gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: kum gibi, kum gibi ezip geçme. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Sevgi de dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Son 2, 3, 4.

Radyo Çağdaş.

0: Kimi bilur bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür durağın.
1: Radyo Çağdaş.

Malıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi.

0: Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sen unutma beni.